0: Yankunamba, this is Jangi, Tangi, Dito Sanjil, Lesson of Tonsum Danijuba. Lesson this song by Contra Gangitang, Songjung Gankara, Sonam Serantang, Somurchil, Darkilva Shilo, Chichif Darkilva, Gantak Serantang, Sonam Rinchingin, Mapum Gombi Chichik and Helm, the Tashil Shinian, Tangajimi Lesson and Aswal Harangel, Tabimu.
1: Gel tüm mıxir çığına hın arın nil sonvi koca Çım çın tan fçolim
2: Enkna ba ke çu di mo Ke si di dir çoğun jang çoğun yen çın kın O gil lông çın gı Çım çın tan fçolim nin çın la zıg bir Gap sı xie Nga tan di lin çın gı zom çı ba dan don zın ba Dan zın çoğ mu yin Lin çın di na çan ba tong gı nil gar yu lı
3: 陈巴东武呢就会一些等陈巴尼瓦呢将这么轮着一呢训练出陈巴东武就会一些个那些就一了就会起码从什么呢成就才等人派呀就会一些
2: Rainingba,
4: 参年头腾根的木组织 那种个就是那样，拍球子，蒙球子，炸酱个他们的上个多个，啥敌人些就个就是那样，啊，但是炸酱个他们的上那个都么就是的，都能那样子呢，啊，你懂你个啥个路，哪能个路的上那个多那个事，都能说你懂得，这些上那呢，上那个啊，节目的，啊，儿子么子，我对呢，啊，他搞了看人家，啊，他从这个地方那么子个的么，啊，搞完人家。
2: Zizu跟他们个从前中国那个，他那么些年过那个公司的写的，他们个他家里面的啊那个Zizu跟那个从前的中国当中的啊扎红色的，他可跟人家呢啊都可是那个年了啊这个门个，啊他搞个所谓他太懂得那里他啊搞个中国那个Zizu个从前的过的。

0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oları gır, gerçinin omsa.
0: Dantıca, gampımır gosa.
1: Hımondınca, lırcı topsa.
2: Oları gır, dambiye dınka.